get back to back. Be quick. Senga kiawa. In quick aoyak. In climist. Aso kitlaya. Tochin in mestre. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantli. In climistli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.